resene şengal. Namuse peşe roje jiyane kurdistan. Ey gecu kurtinme, ey lavanin kurdi, ey gele kurdistan.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Can wazi da kedim seri bir cuva diyaran Wazi bi ser kela dili khuda mijur bum bi saj khaman kula

nada. Armaniyatta gelle ki mazına aş, kurdu kurdistanera. Uşme forte nu, esikut vijana nu da. Deme şunu dedici, gerekam gellek. Bekevne vedozeda, o an doza da bernedin. Zilan, arı zilan.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xwarın ezbe strani juan ro

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xwarin. Ez ve strani juan ra.

şişimin arda. Kahramaniyat da gelek ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dernier.
1: Babana
2: ne önce misler misterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare böyle içip kendi desteydi.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babana
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

me hapsale mi tamam ede şiru abdale ve der imane bavet tamam gelo ve ismin emre de sehvavet ana ve resul ya mesela kadar tavan dedi ki ramişane gildi megulü ya nabe muhammedi ve

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Dağ meser darani darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli, dani mekabra reşu tari bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Teacher Chave Maha Shah, the Kirin Bivision Tainly, Pistaham, the Kirin Bijakiza Charles, Sali, Bukaru, Hainly, Hassali, the Berdil Kadre, Mustaza, Hassar, Miskini, Harami, Mere, Harab, Rabu Berdil, Zalim, Sir, Hassal, Emma, Mazel, Duta, Katamarami, Sanakis, the Hoazem. We never saw Tailyam, the Kiriak, Sharangichu, Tail, Tailyam, Yakabans, Rava, Chave, Kilavis, Vital, Chapel, the Red, Porkazan, Kandila, Gazanas, Ravish, Ali. گذیه گل و وشمی یه حرفونیه مثل ما را باهت ها و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بگیشال حفشاله متمام بذی رامیشانه که جت دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قافری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله متمام و حرفونیه مثل ما را باهت ها و تدو عزل جبون رامیشانه کی کر بر دیلی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره